0: büyüdük
1: Evet, hiç anlamadım. Tavuk bana alamıyor herhalde.
0: Arabi, go ahead.
1: Female black over black.
0: Ever.